Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lüser Aziz Korkmaz. Ah, dil şevuti keko, ezi iro bejim daire beni. Allah'ım.